okesieno fisonya mi onya mi onu na oyo ye onu na wo boye ne yonu kwa eni ewo no eti mama yan fa na se anyuma ti e fa mra no wona pon kesieno ya kutu yesi wo onya mi a Papa won't send it down. Ah, what manner of man is this? Yakutu, Nayasa.